0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hit FM. Tallov'da Adaş Madinges.
1: Şişeden çıktı cin. Dedi ki bırak kendini. Şu başına buyruk.

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: Senin oyli geçe kalıp gitti. Oyla genin oyli geçe kalıp gitti.
1: Tuğrul Tallov'dasız. Hit FM.

deydi demanglar, men daydi emasman. Yine telba demanglar, men telba emasman. Mena bir dardım var, le kasal emasman. Mena başka dardım var, sabah bevafo yar.